Birliğin bilgisi var. La ilahe illallah. Bala bize ne o amlu dosin digöntek la ilahe illallah. Bak, dutu amatin yerin ki yenna. Biz de ne yok.